Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyuttu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun cılış tatala.
1: Эми Арлут элинен ырларынан укасыздар.

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuğu berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çöncülükten boyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bir жолу 2-nji darajalyu, 9 жолу 3-nji darajalyu hyzmat körsetdi. Qom qopsuzdugy mildet ötüp jatkan asker bölügünün ozotyşy guana. Qom qopsuzdugy mildet ötüp jatkan asker bölügünün ozot kompartiya müçösü. Ayıl çarba koşumça kesip öndürüşündeki aldıñkı jeke. Artkı çep kızmatında kaldıñkı jeke. Ozot Şegwan jöndömdülörü 1-nji darajalyu sıylık katarlyu naamdarga ýe boldy. Pamir Böksü toosu jaşoogo tiyim salıngan rayon dep atalat. Deniz dengelinden ortaça biyiktigi 4000 metr. Kaçkıltek çenemi tüzdüktün araň 48%'ına tuğra gelet. Kelimatı naçar, kuvulmalı, büt çıldık kırılsız mezgili 60 gün gözet beyt. Jaşılça, et, jumurtka bul tüzdüktökü en gov uçuray turgan nersiler bul Böksü toodo gem gezige turgan zarıl buyum. 1996 yılı 12 ayda Sönçav koşunga katışıp konjurap çekerat ekşeri punktine geldi. Halı kakır Böksü toğı qarap, ofisler jokerlerdi sözsüz jaňy jaşylça jegizüge bel bayladı. Jaşylça jeş kıyım maselesini çeçiw üçin Solya bolum tabastırma jasap başkarçı boldı. Anın şenimi tolup bolup, jaşylça östürü, karlı dalanı jaşıldandırına ansoosu, kayratı orgup taştı. Birok, katı suqta jaşylça çeçek açtı birok mömü berbedi. Sönçav, jarım joldo çekinip bel koya berbedi. Halla, Ayıl Çarba İlimdir Akademiyasındaki adislerden köp jolu kat jazıp keñeş suradı. Jüz kança jolu kayra-kayra izdenü, dalildö, tajiripa kılıw arkulu akırı azıktık jetiştirüw argasyn kortundulap çıkıp, maysanın göktö salıştırmasın zor darajada jogorlatıp, Böksü toğu suuk rayondordo jaşılça östürdük algılıktuw teknikalyk maseleni çeçip, Böksü toğuda 30'dan aşın türdökü jaşılçanı jeñiştüw östürdü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Tiyanshan ulan kızlarını mamleket meyir makabat atayın türmek öbüzdü. Sizlerge Tiyanshan'dan düştük tündügündük arılut ulan kızlarının hatam ekenmenin bir gözüb yetilgenin hangi mesin ait peremiz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar Intımak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortakçılıkı tanımı Ulutlar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortakluluğu tanımı Ulutlar Ntımak'ın ne güzel.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten moyunduğunu bekem değil.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandar. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta ünügüsün ilgeri sürülü. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu düğrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıday koğumduk şart cagdayın cakşırtalı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaktan urpaka ulanıp, sol boz bulaka okşuş, rohu düyünöbüzdü sugarıp keled.
2: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋlanıp tüstüy oromo sürötke okşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarkıtıp keled.
1: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke okşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
3: Atamekin altın beşigimiz.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta ünügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı tanımın bekemi uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardı minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: çocuğuna bapastığı alıp ardı. Mayramdı gısalı mezgilinde ar bir elektri zariyatı mamısının bağırdığı kalıp tu, turuklu jürüşüsüne çınığı gepildi kıldı. Bol esalı mezgilinde Tiyanşan Boğda Kölü, Karajon Siyaktu Görük Rayon Doru Teylio kızmatkerler menen apta onalarda septe orundaştırını gübeytti. Ara sayakatçılarda liniye boyunca geniş suru, çay, su, aksız bolu, elge ontoylu jardan berip kölü siyaktu meyerim jetkizu teylio menen gamda, sayakatçılardan ansayın jaylu sayakat tosuna mümkündük çarattı. Hiç kim unguldu sayakatçı? Dişan yeğeni mınday dedi. Jol boyu gele jatıp Görük Rayon jabduları, teylolördün bağırdığı jakşı işler genin sezindim. Жакшы тейлүү кооз көрүнүштөргө жарашат. Менимче бул жолку сапарыбыз абдан жакшы болду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, кээде өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, Çığış tündükten 3 bal jel jürat. Çöçökte gün ala buluttanat, abanın temperaturası 7-den 14 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 4-5 balı şamal çıgat. Kuljada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 5-den 17 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tüştükten 3 bal jel jürat. Bortalada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 6-dan 17 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çığış tüştükten 3 bal jel jürat. Karamayda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 11-den 18 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3-4 baalı şamal çıgat. Köytonda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 7-den 20 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 baalı jel jürat. Şıhansada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 6-dan 17 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 3 baalı jel jürat. Sancıda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 11-den 19 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 baal jel jürat. Komulda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 10-dan 24 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tüştükten 3 baal jel jürat. Turpanda az mölçördö jaan jaayt, abanın temperaturası 20-dan 30 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tüştükten 3 baal jel jürat. Korlada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 13-24 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tüştükten 3 baal jel jürat. Aksuda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 12-23 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tüştükten 3 baal jel jürat. Artışta gün ala buluttanıp, artınan açılat, abanın temperaturası 13-26 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 baal jel jürat. Kaşkarda gün ala buluttanıp artınan açılat, abanın temperaturası 12-25 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 3 baal jel jürat. Xotende az mölçördö jaan jaayt, abanın temperaturası 14-26 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, tündükten 3-4 baalı şamal çıgat. Jogorda barayınan maalımat uktuŋuzdar. Bugünkü Şinjaŋ jaŋlıktarı berüübüz öz ayalamasına jetti. Bul jolku Şinjaŋ jaŋlıktarı berüübüzdöki makalalardı которгондор Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
1: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulut Ortakçılığı tanımı Ulutlar İntimak'ın negizi.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun cılış tatala. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çöncürükten boyunduğunu bekim değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkala. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Bir жолу 2-nji darajalı, 9 жолу 3-nji darajalı xizmat körsetdi. Qom qopsuzdugu millet ötüp jatqan asker bölügünün ozot şygwana. Qom qopsuzdugu millet ötüp jatqan asker bölügünün ozot kompartiya müçösü. Ayıl çarba qoşumça kesip öndürüşündeki aldıñkı jeke. Artıqça jep xizmatında qaldıñkı jeke. Ozot şygwan jöndömdülörü 1-nji darajalı sıylığı qatarlı naamdarga ýe boldı. Pamir bökse toosu jaşoğa tiyim salınğan rayon dep atalat. Deniz deñgelinden ortaça biyiktigi 4000 metr. Kaçkaltek çenemi tüzdüktün aran 48%'na tuğra gelet. Kelimatın açar, kuvulmalı, büt çıldık kırılsız mezgili 60 gün göz etpeyd. Jaşılça, et, jumurtka bul tüzdüktökü en gov uçuray turgan nersiler bul bökse toğda gem gezige turgan zarıl buyum. 1996 yılı 12 ayda Sünçav koşunga katışıp konjurap çekara tekşeri punktine geldi. Hallı kakır bökse toğa arap, ofisler jokerlerdi sözsüz jaŋı jaşılça jegizüge bel bayladı. Jaşılça jeş kıyı masalesini çeçi üçün Solya olum tabastırma jasa başkarçı boldı. Anın şenimi tolıp bolıp, jaşılça östürü, karlı dalanı jaşıldandırını ansı osu, gayratı orğup taştı. Birok, katı suqta jaşılça çeçek açtı birok mömü vermedi. Sünçav, janım joldo çekinip bel koya vermedi. Hallı, Ayıl Çarba İlimdir Akademiyasındakı adistlerden köp jolu kat jazıp keñeş suradı. Jüz kança jolu gayra-gayra izdenü, dalildö, tajırıpa kılu arkulu akırı azıktık jetiştirüü argasın kortundulap çıgıp, maysanın göktö salıştırmasın zor darajada jogorlatıp, bökse toğu suuk rayondordo jaşılça östürdük algılıktuu teknikalık maseleni çeçip, bökse toğuda 30'dan aşın türdökü jaşılçanı jeñiştüü östürdü.

Halkta bayitu üçün aldığı bökse toda közgü çöyü, bakma kanatları bakmaçılığı jönünde izlenip, anan tajiripaların jergilikteki kalkka üretip, alardı bayker turmuşka yeğildi. Sön çao, mından giyinki planları jönünde söz bulğundu, uyumağa muhtajdı bolsele, sızıl bekem turarın aytıp mınday dedi. Çegaranı korgodoku algaçkın maksatın çeki jok. Eger vakit çektemesi koşuğa tuğra gelse, meni nişanın bir ömür jalgaştıru. Mına bul Sön çao. Мурдагы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир бөксө тосу жана жергиликтеги туруштук калкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндөк аракет аркылуу алгачкы максат иш жүзүндө көрсөтүп, доорурокун таңазалады.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslar Ortaklıkı tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve hurmatlı uğarmandar. Kutman tanınızlar menin.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüülerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaktan urpaka ulanıp, sol boz bulaka okşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
2: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋlanıp tüstüy oromo süretke okşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarkıtıp kelet.
1: Jörölgölü salt, tereŋ tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstüy jübek jipke okşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
3: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

0: Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyleye alasız.
1: Мен бул